Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.

0: yozmada zo'r, kimdir og'zakida zo'r deganda, bizga og'zakini bergan. Yozishni bilmaymiz. Shuning uchun kitob yozing, u bu qilishadi, qila olmaymiz uni, zo'rga qilamiz deyman. Buni teskarisi, kimlardir yozuv bilan band. Shuning uchun mana sizni tashbihlaringiz yozuvda hammasi she'riyat, boshqalar haqlarida misollar keltirib, mana bizga bir namunalar o'qib bersangiz, yozganlaringizdan, shularni eshitsak, qaysi kitobingizdan olingani, bu yangisidan bo'lsa, yangisidan.
1: Men
0: ayol haqida yaqinroq gapiravering.
1: Oila farzand uchun jonin fido aylar ayol. Oila farzand uchun jonin fido aylar ayol. Har birin asrab avaylab joniga joylar ayol. O'g'il qizlar bo'yi yetib turmush qurishsa shodirur. Qoqilsa hayot yo'lida dil xunob o'ylar ayol. Kech qolar bo'lsa yo'liga ona zor u intizor kelarmi bolam deya yo'llarin qo'ylar ayol. Eshitsa bemorligin ko'ngli bo'lur simsiyo tani jonin balolarga mardona shaylar ayol. Yonida gar bo'lsa farzand shodi xurram durmidom. Ko'rmasa xavotir ichra kutadur oylar ayol. Yaxshi ayol onadur. Ham uyning xur bekasi chevardek dilni dilga ip kabi boylar ayol. Ah ayol. Ah ayol sen bunchalar mehri daryosan desam mehri muhabbati ila yerini gul aylar ayol.
0: Yashang, salomat bo'ling, omon bo'ling. Qisqa reklama o'tkazamiz va davom etamiz.
2: Oriyat donoda reklama. Kelajak sari yana bir qadam. Uznif aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar. G'albir dastur Oriyat Donoda final bosqich. Mehmonimiz samarqandlik shoira E'tibor Mahmudova. Oriyat Donodalar to'g'ridan to'g'ri jonli muloqot ketyapti. Yozsanglar elektron belgi Oriyat Dono 1065 bu yerdan ham savollar bo'lsa o'qib eshittirib ketamiz. Birgalashib opa bilan bo'lgan muloqotni birga-birga baham ko'rishimiz mumkin. Mana hozir ayol degan she'rni eshitdinglar, juda go'zal topilgan, juda chiroyli tashbihlar bor bu yerda. Hammasi sabr bilan, matonat bilan bo'lgani uchun, bu hayotiy voqealar o'rin olgani uchun ham yurakka tez boradi, yetib boradi va o'qigan odam ichi jiz etmasdan qolmaydi. O'zi ayollarga tashbihlar ko'p deymiz. Birgina ayol zot qolsa ham ijodkorga ish topiladi degan gap bor-da. To'g'rimi domlar? Ha, birgina ayol kishi qolsa ham ijodkorga, shoirga, qo'shiqchiga ish topiladi dedi, keyin zargarlar o'ziniki qilib oldi. Zargarga ish topiladi. Shunga o'xshab kecha ham hazil mutoyibalarda aytib o'tishdi qiziqchilarimiz. Hammasi ayollar haqida, erkaklar haqida hech narsa yo'q-a. Deyishdi, erkaklar haqida ham bormi nimadir, dodalar, akalar degan. Kecha Avaz Oxun konsertda aytib, mana hammasi ayol deydi. Bironta qani aytinglar, kimni ismida yo'q qo'shiq? Hammaga bor. Bir otaga, erga degan olsangiz, nuqul o'tib ketganligi yozadi. Bular otam bunday edi, otam bunday edi. O'shanga yaxshi bir yigitlar haqida ham yaxshi bir so'zlar bo'lsa eshitaylik maqtovlardan.
1: Min halman siz mening bog'bonim otajon. Onamdek mehr munavvar mehribonim otajon. Ko'kka boqsam osmonim siz, yerge baksam kur zemin, mülkü barlık içirsiz, yakkeş sultanım atacan. Dildeni ki ihtiramım, sizge irur barçası, siz minin can içire can, hem de cehanım atacan. Ona minge ger kuz irse, nurli karağı siz unin, siz hururum, siz sururum, tende canım atacan.
0: Ya yaşayın, bana yoddan icra böyle yaptı, yoddan. Bana otajonlar hakları da bir çıraylı. Çünkü işçi etkenden Katar'da köpçelik kütüp oturadı. Bizi koşuk sonra gendiyen, başka diyen onalar hakkı da, otalar hakkı da diyen gepler var. Hamalarını bir de koreylik, hamalarını bir de erdaklayelik. Yaşlar uluğlarımız köpten canları sağ olsun, utkerlerin ahiretleri abad olsun. Bugün bana şu destur bahana, onlarını bir hatırlayıp, qadrlab qo'yilik. Xo'p, aziz do'stlar, premyera bor ekan Oriyat Donoda. Yangi qo'shiq Rashkim Yomon deb nomlangan qo'shiq Jenisbek Piyozov tomonlaridan yangraydi. Aynan ijtimoiy tarmoqlarda bugun rosa shov-shuvlarga chiqayotgan Jenisbek Piyozovdan yangi qo'shiq Rashkim Yomon premyera.

Yolg'izlik yomondir, judolik og'ir. Kun bilan tun aro ajab tengsizlik. Kunlar seni izlab nigohim og'rir. Tunlar telba etar meni. Sensizlik.